radan xeyri liggey ma jante bi laqu bu laware neexal de koy duma wane syndicat mondo anche yi si rew mi no jog taxaw diko xex

sen de çek, malik sen de çek, kısa tavu da çek. Adalaj mawa sen mi dan sangmevi. Ablay sen de çek, lebu sen de çek. Malik sen de çek, yur falik malik, yur alaj malik sabay. Ate malik o el el nangong yan. Farmazar balim baj, yajav balim baj, yav